0: Nerede, nasıl olursanız olun, yeter ki ümit eksik olmasın gönlünüzden.
1: Dost FM.
2: İşrakiye az sonra sizlerle.

0: Reklamlar. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Boft Koleji, öğrencilerini onları bekleyen geleceğe hazırlıyor. En yeni eğitim teknolojileriyle öğrenmeyi zevke dönüştürüyor. İnteraktif zemin uygulamalarında hareketi algılayan eğitim içerikleriyle Wise Class ve VR gözlükleri ve 3 boyutlu eğitim içerikleriyle TeknoClass, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize derinlemesine deneyimleyebilecekleri sürükleyici öğrenme ortamları sunuyor.

0: Reklamlar.
1: Bu şehirde yalnız değilsiniz. Bu şehirde bir dostunuz var. Dost FM.
2: İşrakiye. Hazreti Ali'nin güneş doğarken okuduğu bir duadır.